0: gerilak chimma soj hak chimma soj hak chimma soj gerilak chimma soj hak chimma soj hak chimma.
1: This one is called In Hail.